günler ekir zat seynatu famir Mekkari gula ve mudavri sike ve kâ Atiwi mkullonu zorn nagilla ruhi يعيشوك ضد تاجان

Binary Crime Theory, kupana na kupokea, furie aveuglée par la colère, ifomo teme panzama, liboso efungola, isenindewa ndangi uyoboye, ikiterane kibisate.